0: Temaşevanın heja, nüçen me bidu mayka tunu deçine hizmet mam sarıkanı iş bu peşeş kılın nüçen vazişi. Karım kal, bıxer beyce sarasın.
1: Zor, spasın.
0: Bıxer bir minim.